çalarsan Rabbi mükafatı ben alıyorum sebezden. Ben karanfet Navazı politik Mükayede Uşuğa en kutluğa Eti gongu hapakar Ben de koleyo Mükayede içinde Umyumutu Vahşanı

Alright, ngiyabona ke bakhona basibhalelile laphana ke kuyona ke inombolo ka WhatsApp sibingelele ke kuthando mafungwase kamamkhize nogumete uthi ke sisonke siyabonga kakhulu ke thando mafungwase bese kulaphana komunye okhona uzazandile mathe naye ke ukhona uri ke ngikulalele ke Mr. Mthwara ke ngisendwedwe ewewe siyabonga kakhulu laphana ke endwedwe wezandile mathe sibhalela laphana ke kona ke u

show. Asigilinin dab zay zol fandak kamban siyo pelelen kandol besi kesi al dol besi vyesi al bov sidli pek bu yu change your fiber.